0: düşmandı. Hem nakli sahih-i kat'i ile çok defa ferman etmiş. Aleyküm bisiratillezeyni min ba'di Ebi Bekrin ve Umar deyip Ebu Bekir ve Ömer kendinden sonraya kalacaklar, hem halife olacaklar, hem mükemmel bir surette ve rızayı ilahi ve marzi-i nebevi dairesinde hareket edecekler. Hem Ebu Bekir az kalacak, Ömer çok kalacak ve pek çok fütuhat yapacak. Hem ferman etmiş ki, زُوِيَتْ لِيَ الْاَرْضُ فَاُرِيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ اُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا deyip, şarktan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zapt etmemiş, haber verdiği gibi çıkmış.
1: Mektubat. Eser Bediüzzaman Said Nursi. Seslendiren Hayri Akıncı.